0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Emine Mutlu Show başladı. İstanbul FM'desin, burası Türkiye'nin en değişik show programı. Emine Mutlu Show. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haber programımız onda bitiyor. İyi haberse doğru yerdesin. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Bu haftayı da yemek üzereyiz. Perşembe ne zaman oldu Perşembe ya? Perşembe. Ne zaman Perşembe oldu ya? Ben şımarık insanları sevmem. Bismillah deyip başladık, ayrılma.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

mesajlarınız çoktan gelmeye başladı. Şunları bir okuyalım bakalım. Erkan Arman günaydınlar abi demiş. Erkan Arman. Hadi seni sevdim diyelim. Niye ben tedirgin oldum böyle alacaklımmış gibi? Yok Erkan Öz Arman vardı, pardon. Arada bir tane öz fazla, evet evet. Değişecek misin sen? Hayır, bildiğim bir boğa bir biri mi diyecektim de. Günaydınlar efendim. Şu sabahların en güzel yanı sesini duyabilmek demiş. Bu sabahların en güzel yanı senin mesajını okuyabilmek aslında. Canım dinleyelim benim. Sevil Hanım günaydınlar. Günaydın Emoç demiş. Ya ama...

Kafayı kaldıramamış daha yataktan belli ki. Erol Bey bir 15 yıldır falan yapıyorum. Can ne yapıyorsun? Can de beni mi dinliyorsun? O çiçekli güllü günaydınlarımız da varmış. Günaydınlar efendim, sizi seviyoruz demiş. Günaydınlar. İskender Akın. Günaydın abi, öğlenden sonra büyük bir operasyonumuz var demiş. Hadi durma, kutla bu... Senden dua bekliyoruz. Estağfurullah, tabii ki Allah şifasını versin. Kim için? Kendin için mi söylüyorsun? Kim ameliyat olacaksa Allah yardımcısı olsun. Bunu duyan herkes de bir amin der inşallah. Hırsınla süsleme. Ki öyledir bizim tayfamız herkes. Bak kaç kişi birden yazmaya başladı. Allah şifa versin. Emre Mutlu. Sen su kelimesi ağzından çıkın. Sen su kelimesi ağzından çıkana kadar bu adam ne içmiyor diye bakmıyor musun mu? Abi bu zalim. Ne yapacağım ben bu mesajları okurken ya? Ha, güzellendi. Bu adam hiç su içmiyor diye bakmıyor musun demiş. Ne yani, önermesi ne bunun? Suyu hatırlatayım değil mi? Ha, tamam, hatırlatayım. Hemen efendim, imkanı olanlar, fırsatı olanlar şöyle bir suyu likırdatsınlar bakalım. Soğuk soğuk. Oh. Halim, oyun bozan, sen de bu, büyüde yalan, gelip de bu canda... Arkadaş, ben suyu hatırlatmanın bile fırçasını yedim, anladın mı? Bu meslekte su hatırlatmanın bile fırçasını yedim. Ne hakkın var? Yani dediler ki o kadar çok su hatırlattın ki, o kadar çok sudan bahsettin ki akşama kadar tuvalet aradım, tuvaletten çıkıyor. Ya bunun bile... Onun bile ayarını, yani şey, CC mi vereyim ne kadar içmesi gerektiğini acaba? Artı tuvalet tek... Git tabii ki, sistem çalışıyor demek ki bak. İyidir iyidir, sularımızı içelim.

Daha yoklama için erken geç mi kaldım demiş. Hayır efendim, daha yeni başlıyoruz. Saatlerimiz onu gösterene kadar birlikte olacağız. 0544 886 1 886.

Emre abi günaydınlar, ayıptır söylemesi. Hanım çiğ börek yapmış da sabah sabah diye bir de fotoğrafını atmış. Yakın uzak getirdim ama Eskişehir'den selamlar demiş. Tamam, ben ödeşeceğiz, senin numaranı kaydediyorum. Böyle dev gibi bir plazada senden ve iki tane güvenlikten başka kimin senin olmadığı bir anda seni yakalayacağım ve ben de bana yapılan bir şeyi sana atacağım. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Zeki Müren tehdidi gibi oldu. Günaydın ballı lokmam, sen ne kadar güzel bir adamsın ya. Her sabah geliyorsun, minnoş minnoş konuşuyorsun. Minnoş minnoş. Güldürüyorsun bu insanları, Allah da seni güldürsün. Amin amin, teşekkür ederim de minnoş konuşma kısmına çok... Çok fazla... Ben de çok inanamadım. Siz inandınız mıyım ya? Minnoş. Nonniş nonniş. Al, günaydın tombişkom yazmış. Ya günaydın tontişim nedir ya? Muhammed Gencer. Günaydınlar kıymetli dostum. Atın üstünden yazıyor bize mesajı. Atıyla gidiyor işe her sabah. Günaydın abi, yarın 3 haftalık tatile çıkıyorum. Önüme çıkana bir şey ısmarlayasım var demiş. Kaşınıyor, anladım. Bak şöyle yap, sen hiçbir şey ısmarlama. Sen önüne kimseyi de çıkarma bugün. Toplam mesela kaç kişi çıkacaksa gün içinde. Diyelim ki 30 kişi çıkacak önüne. Nerede yürüdüğüne bağlı tabii de. Herkesin istikakını topla, kaç sen eurocusun, Berlin, evet Berlin'de euro tabii ki. TL'ye çevir, onu bir yere bağışla. Mesela bana. Ben de senin adına hayırsever iş adamı olarak ben de iletirim onu. Kırmızı ışıkta beni görmüş, yalan söylüyorsun, o ben değilim. Benim öyle bir arabam da yok. Keşke de olsa aynı zamanda. Sadece ensemiz biraz benziyor abiyle. Bir fotoğraf geldi de. Yasin Yaman. Yasin'cim ben değilim o. Adamı takip ediyorsan boşuna etme, ben değilim. Abi bağış toplamaya mı başladın, Kıbrıs tarafına mı kaçıyorsun demiş. Yok ya, ne bağışı. Şeker Oğlan günaydın mı? Bak her şey tamamdı da Şeker Oğlan'da bir dur. Özkan Turan. Şimdi bak, her şey bu dakikaya kadar. Tontişler, nonnişler, minnoşlar, nonnişkolar. Her şey tamamdı, hiçbirine itiraz etmedim. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Şeker olana bana gel, yaklaş. Seni Şeker olanla tanıştıracağım, gel. Ben bana Şeker olan birini yazan birini sabah gördüm mü? Kal almam, hayatıma devam ederim. İkinci kere bana Şeker Oğlan yazarsa işkillenirim. Ama akşam üzeri bir daha bana Şeker Oğlan derse üzerine pudra şekeri döküp yirin. Sabah raconumu da kestiğime göre Aslan abim günaydın. Böyle işte ya, ne Şeker Oğlan'ı ya. Ne olacak ya demiş. Adam ciddiye aldı, Türkiye'ye gelecekti, gelmeyecek herhalde. Abi sesin racona çok uygun demiş. Teşekkür ederim, böyle övgüm olur ya. Emre abi müsaitsen bir racon kestireceğim de sesin çok uygun. Dün de tam Kurtlar Vadisi izledim demiş bana Şeker Oğlan yazan arkadaş. Ne oldu, cimcime sinirlendin mi demiş. Oğlum. Cimcime mi?
Sen şimdi naneyi yemedin mi? Beyler. Başka hiç arz... Günaydın başçavuş demiş. Şöyle işte ya. Ne oldu hani başkandım ben? Sen... He, hani enerji bakanıydım? Başladınız sabah sabah zorbalama. Günaydın baba yiğit. Budur işte ya. Budur işte istediğim mesajlar bunlar.

Aa işte günaydın sütlacım yazmış. Oğlum ben senin niye sütlacın oluyorum sen sütlaç? Ya başlamayın Allah aşkına, bir program yapacağım şurada ya. Vallahi başlamayın ya. Günaydın aslan parçası. İşte bu. Bıngıl bıngıl days neydi ya demiş. Şarkıydı da nereden aklına geldi? Ha günaydın abi, günaydın mis, bak harika. Al işte günaydın ılık pudingim demiş ya. Beyler ya ayıp ediyorsunuz, günaydın Dombililok mu? Efendim siz şimdi hadi ben bu mesajları cimere atmadım mı şimdi direkt? Sabah sabah zorbalanıyorum diye. Psikolojim bozuldu diye siz şimdi nane yemediniz mi hepiniz? Hadi ben de şimdi psikolojik hasar gördüm diye rapor alıyor muyum almıyor muyum? Seyret. Düşünsene yayında psikolojim bozuldu diye otobüsten inen şoför vardı ya, psikolojim bozuldu gidemiyorum. Yayın yapamıyorum, psikolojim bozuldu. Başka

0: Abi bunları bana diyecekler, emniyet müdürü, EGM'yi etiketlerim demiş. Emniyet genel müdürünü etiketlerim demiş. Burası Instagram sanki. Düşsene arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi yani? Story atıp benim hakikaten EGM'yi etiketlediğimi düşünebiliyor musun? Ya da başkalarını, başka abilerim abileri falan işte. Bana dön sevdiğim birileri. Nane yiyenler limon da katsın demiş. Nane limonu iyi gelir aynen sabah sabah. Ama tontissin, ne yapalım, çok tatlısın abi, seviyoruz biz de seni demiş. Günaydın Kaplan, he? Sabah sabah erkek neşesi oldu. Günaydın Emre Bey, günaydın demiş. Teşekkürler. Bir daha bana cimcime yazma o zaman. Bak şimdi, bak bak bak, mesaja bak. Abi bir arazi ayarladım. Sana böyle yazanlarla toplaş, biz de kendi tayfamızı toplayalım, birbirimize dalak demiş ya. Birbirimize... Şey mi bu? 300 Spartalı'daki gibi karşı taraflar değil, ya da Brevard'daki gibi. Karşı taraf, öbür taraf toplanıyorlar, birbirlerini ortada dalıyorlar, onun gibi bir şey mi? Artı bir beni de yaz, gelirim abi dalmaya. Teşekkürler, sağ olun da niye dalıyor? Abi... Farkında mısınız şu anda? Daha yayını başlatamadım. Allah razı olsun.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul
0: FM'de. Emre abi ensenden aşağı birazcık soğuk kolonyodaki iyi geliyor demiş. Benim de başıma iş yerinde böyle şeyler geliyor demiş. Ben de şişkoyu... Yok. Ben şişko değilim. Sen, ben de şişkoyum ya. Niye beni katıyorsun şimdi işin içine ben? Hafif ödem var yani başka... Moral vereceğine hepten beni mahvetti. Ben de şişkoyum diyor ya. Günaydın pembe tırtılım yazmış. Ya Orhan! Resmin de var yengeyle. Ona yazsana şunu. Bana niye yazıyorsun pembe tırtılım diye ya? La havle ya. Sen ne seveceksem yalnız sen. Telloğullarıyla Seferoğulları oluruz biz ancak. Yeşil vadide birbirimize gireceğiz. Bilime

Bak mesaja bak, psikolojini yedirtme, kapa çeneni, yayınlı yap. Korkutma da başladı. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Kurtlar Vadisi müziğim nerede benim ya? Günaydın abi, buradan tüm çekirgeleri sesleniyorum. Gidin 10. katta ne durduruyor bunları bilmiyorum demiş. Yaz gününde balkondan ne dışarı çıkabiliyorum demiş. Terlik fırlattım en son artık. Ondan da kaçmıyorlar. Çekirgeye terlik fırlatmış. Bence terlik fırlatmak çözüm değil. Sen ne seveceksen... Konuşarak diyalog kurabilirsin yani. Uf, yani yanlış anlamayın beni, vallahi kızmayın, hatta zorbalamayın hatta. Ama tam lastik, paket lastiğiyle vurmalık ya, çok güzel duruyor ya. Canı dayanmaz, en fazla zıplar kaçar yani. Nişan alıp böyle çat diye. Bir de hakikaten 10. kata nasıl... Allah, tam duvarda yürüyebiliyorlar da niye yukarı yürüyorsun oğlum? Dümdüz yürüsene, daha fazla efor sarf ediyorsun.

0: Olaya bak demiş, dinleyici mobbingi var. Aynen ya. Günaydın elmalı turtamız, tamam naif. Ama pembe tırtıl biraz ağır geliyor ya. Şu oranın instası var mı emoç, ver de. Tüm kadınları salalım üstüne. Bence onun istediği de o. Allah'tan onu istiyor da işte. Orhan bak çok göze batmaya başladın ha. Gıdığından ısırırım yazmış ya.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Geliyorum.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç,

0: ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Yani bak şimdi bak. Kim dur bakayım, Ali Köksal. Günaydın tatlı çocuk, tombiş yanaklarından öpüyorum yazmış. Altına da sinirlenme abim, sinirlenince çok tatlı oluyorsun. Beni siz delirttiniz. Evet evet. Şimdi arkadaşlar, beni bu zorbalayanlar, bana bunları yapanlar, hepsini ben buradan ayırıyorum, tamam mı? WhatsApp grubu kuruyorum bir tane, bir zorbacılar grubu. Bir de bacılar grubu. Çünkü kadınlar değil, erkekler zorbalıyor. Galiba bir çayır, arazi bir yer ayarlıyoruz. Saç saça baş başa herkes. Kozlarımızı galiba orada... Ya böyle olmuyor çünkü. Böyle olmuyor, böyle olmuyor. Olmaz. Abi kaplan olmaz, kaplanlar dişi demiş, aslan olması lazım. Kaplanlar dişi mi? 6 yaşındayken böyle zannediyordum ben de ama. Kaplan dişi mi erkek mi görmek istiyorsan bir Serengeti'de bir tur atsana. Benim öyle bir arkadaşım var, iş yerinde satış yap baskısından psikolojim bozuldu diye tazminatını alıp çıktı demiş. Sen de dinleyicilerin zorbalamasından dolayı psikolojim bozulduğu için tazminatını alabilirsin bence. Tabii tabii, bizim CEO'larımız da her sabah soruyorlar. Tazminat vermek için bir şey bul be Emren be. He? Bu bir şey ya, yap bir şeyler ya. Aklıma da bu geliyor. Evet. Galiba bugün gidip rapor alıyorum ya. Rapora doktordan şunu eklemesini isteyeceğim. Rapor alma sebebi, pembe tırtıl yazdılar bana sabah sabah. Gıdımdan ısıracaklarmış, bunu yazıyorlar efendim. Ben ne yapabilirim, psikolojim normal değil. Yani en sonunda psikolojim normal değil deyip raporu bana aldırıp, al işte günaydın titrek keşkülüm mü? Ya şunları var ya yengelere yazsanız, var ya akşama istediğiniz yemeği yiyeceksiniz ya. Vallahi fındık fıstık ikram servis her şey var ya. Ya bana niye ya? Heh, siz şimdi nane yemediniz mi? Buldum size şarkı, size gönderiyorum bunu. Hadi bakalım, her gün seni seviyorum diye şarkı yolluyorum ya kapanışta. Heh, hadi bakalım.

Sen bize posta mı koyuyorsun, nanesini yediğim yazmış ya. Ya şarkıyla atar yapıyorum, mesaj gönderiyorum ben, tek siz hepiniz diye ya. Ben tek siz hepiniz.

Abi biz müzik dinlerken sen ne yapıyorsun o sırada demiş. Ben aynaya bakıyorum. Ayna karşısında yeminler ediyorum. Bu bir meydan okuma mı Elmalı Turtam demiş. Ya meydan okuyan adamı ciddiye alın bari ya. Dövüş çıkarmaya çalışıyorum, onu da çıkartmıyorsunuz ya. Abi kaç paraya? Ya beyler. Kaç paraya gıdıya dokundurtuyorsun ya? Böyle bir teklif olabilir mi ya? Ya gıdıya dokunmak ne? Bir de bunun için para teklif etmek görev başındaki burada memura. La havle ve la kuvvete. Kızınca daha tatlı oluyorsun. Ponçik kremalı kurabiyem. Cenk Yazıcı, teşekkür ederim Cenk. Sağ ol kardeşim. Ben de bu sabah Cenk diye birinden böyle bir şey, böyle bir mesaj gelsin ya, böyle yakararak uyandım uykumdan. Sağ ol Cenk, sağ ol. Seni kıtlarım gıdısına yandı. Oğlum bak. Bakın beyler. Zıvanadan Şen'in tibini yiyeyim mi? Oğlum ben normalde dışarıda ciddiye alınan biriyim. Niye beni kale almıyor kimse be? Yeter! Psikolojim bozuldu, yayını Erdi'ye devrediyorum. Siz iki saat Kastamonu anlatın. Aklınız bakın başınıza gelsin. Otursun size Kastamonu'yu anlatsın. Çanakkale türküsü Kastamonu'nun çıktı ya. Abi gıdı fotoğrafı gelir mi? Bak Emre'mi zorbalama. Beni sevenler hala varmış. Sevenler

bak. Demiş ki o değil de Emre abi çok sempatiksin. Dünya 3 saniyeliği güzelleşti şu anda gerçekten bak. Niye sana bu kadar sardılar ya? Aa çığlık atacağım şimdi demiş. Çığlık atacağım diyen de Yavuz. Yani Yavuz diye birinin çığlığı. Yavuz bir çığlık atsana yayına vereceğim. Söz veriyorum yayına vereceğim bak. Şöyle güzel bir çığlık atsana.

İki dakika mazot aldım demiş, konu gıda ne zaman geldi? İşte düşün, anladın mı? Ben de onu anlayamıyorum. Ne zaman geldi, nasıl oldu yani? Ağlama, sana kızam yok ki tatlım, gerçek aşkım. Senin şu gıdaya bir dalsam demiş, ne sinir kalır ne sinir. Ya Allah razı olsun, vallahi.

0: o zaman. Sabah yoklamasını fotoğrafla yapıyorum. Herkes kendini çekip atıyor. Öyle sağa solu arabayı değil çık. Şu anki yüz halini bak. Şu anki suratını, şu anki yüzünü çekip atıyorsun bana. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Göster bakayım bana kendini. Ne gıdığımız kaldı, ne tırtıllığımız, ne ponçikliğimiz, ne şişkoluğumuz. At bakayım, at bakayım. At bakayım. Sen büyük bir parça kalbimden. Herkes şu anda, özellikle beni zorbalayanlar, kendisini bir çekip atıyorlar. Al işte gelen fotoğraf, Allah'ım ya. Nereden söyledim, nereden söyledim? Gürkan Bulut, teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl doğdu güneşim valla. Edis Karaman, teşekkürler. Harika fotoğraf için. Ahmet abi, teşekkür ediyorum. Ya. Abi ben bir şey yanlış yapıyorum ama neyi vallahi çözemedim. Ben. Senin için. Sen de çek bana gönder demiş. Göndereceğim şimdi, dur bir dakika.
1: Yıkıldım kaldım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim.
0: Herkes arabada maşallah. Bak sabah yoklamasını fotoğraf yap. Fotoğrafa bak Allah'ını seversen.
1: Savrulup yorulsak şimdi, yok olsam o kollarında. Kendimi avutsam yapmasam.
0: Meni. İçim. Meni, seni engellemek zorundayım, kusura bakma. Bilirdim bak. Bu kadarını yani bu. Bu. Elimden bir yol, yol. Gıdın sözlük anlamı fotoğraf atmış. Ama senin özgüvenin ne var ya. Hasta oldun biraderim. Günaydınlar, sağ olasın, eyvallah. Günaydın demiş, işimizin başındayız. Ha şöyle fotoğraflar ya.
1: Ne hayal mi oldu
0: yaşam? Bak yemin ediyorum bir gıdık fotoğrafları geliyor. Bakayım dur, bu gıdıksız.
1: Yine sensizim, gözlerim yolda.
0: Günaydın kardeşim, günaydın.
1: Rastledin sormaz, yer bitirir.
0: Abi atamam, babam içeride demiş.
1: Peşimde aşk yakacak beni hep küreğimden.
0: Senden de bir anlık gelir mi? Gelecek gelecek, dur ben şimdi biraz sonra.
1: Gece sabredin.
0: Seni zorba, seni zorbalayanları rüyasına girsem tövbe ederler demiş. Sana da günaydın can arkadaşım demiş. Canım benim, günaydınlar.
1: Var son bir yalada.
0: Bak fotoğraf. Fotoğrafın üzerinde 10-10 puntayla yapay zeka yazıyor. Teşekkürler yine de. Abi günaydın, benden daha don birisi var mı demiş. Kendine deme öyle, bırak bana desinler. Ben şu an şeyim. Ya ablacığım bunu da yapmazsın Firuze ya. Gözünü seveyim ya. Ya bir de gıdığını parmağıyla göstermiş ya. Parmağınla göstermene gerek yok. Ekranda full gıdık zaten.

Arkadaşlar herkeste niye gıdık var ya? Zayıflama kampı gibi program ben bir şey hayatımda görmedim. Bu nedir? Abi bak kasten yapıyorsunuz. Günaydın, günaydın. Gıdığa doyduk bu sabah. İkinci gıdıksız geldi ama bu adamlar da gıdık olamaz. Bana yani 50-60 kilo adamlarına gezer de diğer kısımlar biraz... Canan Karatay'ı bağlamam lazım. Allah'ım sen bana akıl fikir ver.

tövbe estağfurullah tövbe. Bak şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde enter, yani ilk defa böyle bir şey yaşanıyor şu anda var ya. Ya bir hiçbir işletme, yani şu anda CIA'de bile bu kadar gıdık fotoğrafı yoktur. Arkadaşlar ben normal halinizi atın dedim, gıdık. La havle ya.

0: Bakmam lazım. Dur bakayım. Çok yakışıklısın kardeşim. Çok yakışıklısın, evet. Ben gıdığımı seviyorum demiş. Ya sen seviyorsun da biz de sevmek durumunda kaldık. Ne yapalım? Biz istedik. Başıma gelenlerden ben sorumluyum sabah sabah yine. Bir reklam geliyorum hemen.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Show devam ediyor.
4: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

İki sene önce seni dinlemeye başladığımda bir gün demiş. Burayı söylemesem de olur, birazcık övmüş bizi Allah razı olsun, ama canlı yayına gıdık atacağımı söyleseler de asla inanmazdım. Yani programımızla ilgili güzel şeyler söylemiş de ben utanıyorum, öyle şeyleri söyleyemiyorum ya. Sabah sabah iyi gıdıklandın abi demiş. Vay, kelime şakası güzel, güzel. Tuttum bunu. BKM'de çıkıyor musunuz hafta sonları falan? Ama doğru, kelime tam olarak gıdıklandım yani. Emre Mutlu ile gıdı gıdı şov mu? Ya iki saniye şurada. Ağzımızdan bir laf kaçtı. Ne gelirse zaten benim başıma, çenemden geliyor ya. Abi şimdi neremizi atıyoruz demiş. Yok, şu an kimse bir yerine atmıyor. Gıdık yeterli. Ben zaten şu an yetişemiyorum. Yani birbirine girdi hepsi. Gıdıksız olanlara bir lafım yok arkadaşlar, ama gıdıklı olanlar biz büyük bir aileyiz. İyi ki varız. Düşünseniz onların gıdığı bile yok yani. Sana gıdığımı atayım derken arkadaşım beni izliyormuş, ne yapıyorsun sabah sabah dedi diyor. Gıdık çekmeye çalışıyor. Günaydın Emre, evdeyim demiş. Tamam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Attığınız fotoğrafların içinde eğer tek açmalık fotoğraf oluyorsa bu burada açılmıyor. Haberiniz olsun. WhatsApp'ın web sürümünde açılmadığı için de göremiyorum. Dolayısıyla yani... tek açımlık olduğu zaman görme ihtimalim kalmıyor.

ara geliyor. Ne fotoğraf atıyoruz demiş. Ya bir şey atmıyoruz, bir şey atmıyor, tamam. Vallahi altlarda kaldı, daha fazla gıdık. Yani ben de bir... Dur şu gözlerindeki kanı sileyim de.

Abi beğendiğin gıdık varsa benimle paylaşabilir misin? En iyi gıdığı seçtim mi demiş. En iyi gıdık ben dedi mi demiş. Yok vallahi daha iyisi var, kusura bakma. Fotoğraf mı istiyorsun Emre demiş. Allah Allah. Canıma tak et ya bu. He? İstediğin fotoğraf mı? İstediğin bu mu? Al. Böyle bir şey mi gelecek arkasına? Fotoğraf istemedim, gıdık istedim ya. Onu da istemedim aslında, gıdık iş gıdıya döndü.

0: Abi gıdığımı parlatıp atacağım, 5 dakika müsaade et demiş. Allah sen sabır ver ya. Gıdığı parlatıp atmak ne demek? Ayakkabımı parlatıyorsun.
1: Yana zara geliyor, ya mezara gidiyor. Gerçek şu ki aşkının...
0: Emre abi gıdığım güzel çıkmadığı için atmıyorum demiş.
1: Savaşmazsak eğer...
0: Abi banyoda gıdığım daha güzel çıkıyor, böyle atayım mı demiş. Ya arkadaşım...

Gerçekten seni ilk dinlemeye başladığımda tam olarak ne demek istediğini anlamamıştım demiş. Dünyanın en garip show programı bu olsa gerek demiş. Sabah sabah yandık Emre. Lan ne oldu? Geçmiş olsun, elini yakmış, kremli elini atmış. Bize kremli elini attığına göre de elini yaktığını hemen anlayıp gıdığı yanmadığına göre. Geçmiş olsun, geçmiş olsun ya, Allah şifa versin. İnşallah daha böyle uzun vadede bir problem çıkartmaz. Benim de yanmıştı bir kere elim, böyle bayağı kemiğe kadar gitmişti yani. Sebebi de bir yere çıkmaya çalışırken bu ne ocak, Özlem ne ocak diyorlar onlara, alevsiz ama böyle güzel granit gibi ocaklar var ya, taş gibi. Elektrikli ocak ama şey böyle, ya bildiğin işte alev yok, ona elimi koydum, ocağı açık bırakmışım. Ev nasıl mangal koktu anlatamam sana. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Neresi?

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç Zeytinburnu Yeni Bosna aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici. Ne? 2 sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şöyle sabah sabah iki yudum çay içeyim de iki lokma ağzıma bir şey atayım dedim. Bak başlamışlar yine, bak bak. Yok 20 şarkı geçti konuşmadım. Reklam girdi araya bir tane yahu. Merhaba Emre abi, İngiltere'den selamlar demiş. Size bir teşekkür etmek istiyorum. Emre Mutlu Show için teşekkür ederiz demiş. Her sabah sizi dinliyoruz demiş. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun, eksik olmayın. Yolda araba kullanırken programınız bana eşlik ediyor, bana güç veriyor demiş. Gün boyu sürecek güzel bir moral veriyor. Her şey için teşekkür ederim, iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ne kadar güzel şeyler. Bunları okumak da işte benim mesleğimin en büyük mükafatı. Sabah mevzusu gıdık mı anlamadım demiş. Anlamazsın çünkü gıdığın yok. Sabah mevzusunu şimdi veriyorum. Evet yani bunu bir WhatsApp mesajıyla efendim, kendi mevzum değil bu. Dışarıdan mevzu söyledim. Taşeron mevzuyla sabah sabah. Dalgınken yaptığınız en saçma şey nedir efendim? Sabah mevzumuz bu. 0544-886-1886. Dalgınken yaptığınız en saçma şey. Az önce ocağı yakıp televizyon kumandasıyla çakmaya çalıştım demiş. Niye yanmıyor diye de kızdım. Kim demiş bunu? Kız kardeşim Eda. Sabah mevzumuzun sponsoru. Bununla ilgili evet para talep ediyor. Ama ben gerekli emojiyi yolladım. Ücret talebinde bulundu. Ama bir kere kaptırdık onu. Yapacak bir şey yok. Hakkını mahkemelerde ara Eda. Bisiklet üstünde uyuyakalmak mı? Arkadaşlar öyle acayip şeyler çıkacak ki bak, çok güzel mesajlar gelmeye başladı. Bugüne kadar dalgınken yaptığınız en saçma şey. Dalgınlıkla yaptığınız en saçma şey. Bir örnek de ben veriyorum. Sıcak bir yaz günü. Evden çıkmam lazım. Geç kaldım. Arkadaşım da gelmiş beni almak için. Arabasıyla kapıda bekliyor. Ben de evden çıkmıyorum. Çıkamıyorum çünkü bir şey arıyorum. Aradı beni, dedi ki neredesin? Dedim geliyorum, dur dur dedim. Ne oldu dedi. Dedim hep aynı şey oluyor işte. Acele ettiriyorsun beni dedim. Hep böyle oluyor. Telefonla konuşurken telefonumu arıyordum. Telefon kulağımdayken arkadaşıma telefonumu aradığımı söyledim. Böyle bir 10 saniye bir sessizlik oldu. Şaka yaptığımı falan düşündü. Dedim vallahi telefonu bulamıyorum. Hep böyle oluyor dedim. Aniden beni bak dedim. O kadar sıkıştırıyorsun ki beni. Geliyorum dedim ya. Dedi sen şu an benimle konuştuğun farkında mısın? ...0544-886-1886... Dalgınken yaptığın en saçma şey nedir, söyle bakalım. Cevabını merak ediyorum. Elimdeki telefonu ceplerimde aramıştım demiş. Arabanın arka koltuğuna oturup direksiyon aramışlığım var. Gençken at yarışı kuponunu bayide oynayıp kuponu almayı unutmuştum demiş. Günaydın Emre, kendi arabam sanıp başkasının arabasını zorla açmaya çalışmıştım demiş. Kuaför çıkışında eşim gelmiş beni almak için, beklerken başka bir adamın arabasına bindim demiş. Aynı renk, ben nereden bileyim ayol. Yani iyi beyefendi gaza basıp, o da sizi beklediği kişi zannetmemiş yani Allah'tan. Yok sıkıntı olurdu çünkü eşiniz de arkadaki arabadaysa. Ufak bir kovalamaca sonunda. Bir numaralar, Allah Allah, bu ne? Doluyor ya, doluyor.
Abi eşimi benzin istasyonunda unutmuştum Bodrum'a giderken. Eşini unuttum. Ya benzin istasyonunda eş unutmak nedir ya? Bir gün şirketten eve kendi şirket aracımla değil arkadaşımla beraber döndüm demiş. Ertesi sabah kalkıp işe gitmek istediğimde arabayı kapıda göremedim. Araba çalındı diye herkes ayağa kaldırdım. Polis gelip zabıt tuttu falan.

Mesainin başlamasına ve patronun gelmesine en az bir saat kala koltuğu çok rahatmış, nasılmış diye bir oturdum. Uyuyakalmışım, dürterek beni uyandırmış demiş. Dalgınlık sayılırdı, sayılır mı bilmiyorum ama yorgunluktandı. Peki. Kanka sen bekarsın bilmezsin ama gerçekten eş benzin istasyonunda unutulabilir demiş. Bu çok normal demiş. O biraz unutmak yerine sanki biraz böyle bir art niyet sezer gibi oldum da.

Cuma çıkışında kendi ayakkabım zannedip başkasının ayakkabısını giyip 2 saat sonra fark etmiştim demiş. Ben de diyorum niye sıkıyor, ayaklarımı şişti dedim demiş. De... Aynı marka modeli bulmuş. İnşallah o da seninkini bulup giymiştir yani. Hadi be sen de yarım akıl. Fiş almayı unutuyorsun da eş unutmak ne demek? Arabayla işe gittim, sonra anahtar elimde dışarıya çıkıp minibüste eve geri döndüm. ...0544-886-1886... Bugüne kadar dalgın kâr yaptığın en saçma şeyi konuşuyoruz bu sabah. Bakalım sen dalgınken en saçma ne yapmışsın? Çok mesajımız var, çok mesajım var. Takır takır okuyacağım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

0: giyinmeyi unutup gecenin bir yarısı ayıcıklı pijamamla çekime gitmiştim demiş. Giyinmeyi unutup mu? Bir gecede iki kere kapının bozuk olduğunu unutup banyoda kilitli kalmıştım. En son kapı kırıldı. Dalgınlıklarımdan kitap yazmaya karar verdim. 14 yıl önce araç kiralayıp hayatımda ilk defa Büyükçekmece sahile gitmiştim. Anıya bak. Hayatımda ilk defa Büyükçekmece sahile gitmiştim. Aracı koyduğumuz sokağı unutup arabanın plakasını da bilmiyorum demiş. Gri motorların hepsinin yanına giderek kumandaya basıp arabanın açılmasını ümit ettim demiş. Ortalama 45 dakika 1 saat arası araç aramıştım. Ben de şimdi ismini vermek istemiyorum. Görüştüğüm bir arkadaşım değil. Kötü bir insan değil ama görüşmüyoruz. Neyse. Konu saçma bir konu olduğu için yani kendisini de ortaya atmayayım şimdi. Efendim çok büyük bir AVM'nin otoparkında kiralık bir arabayla gitmiştim ben de. Kiralık bir araba var. Şirket arabası daha doğrusu. Arabayı kaybettik. Yemin ediyorum ki en az 1,5 saat arabayı aradık. Dolaşarak baktık olmuyor. Güvenlikten yardım istedik. Bizi golf arabalarına bindirip. İkimiz de tanıyorlar. Allah Allah diyorlar. Öğlen vakti bu adamlar ne içtiler acaba? Nasıl bir kafa bu? İnsan arabasını bulamaz mı diyorum arkadaşlar. Plakayı bilmiyorum. Kiralık yani arabayı da hatırlamıyorum. Elim yukarıda havada alarma basa basa. Arabanın önünden 5-6 kere geçmişiz arkadaşlar. Kameralardan buldular. Benim şeyim de arabalar kiralık olunca biraz bakımsız oluyor biliyorsunuz. Pili bitmiş mi? Kapı da açılmıyor. En son anlattık ya kırmızı mıydı bizim otopark, mavi miydi onu da bilmiyoruz bak. Yani şimdi o çok büyük bir AVM, ismini de vermeyeyim şimdi ama o kadar çok kat var ki. Hangi katta olduğumuzu bilmiyoruz yani hani katı tutturamadık daha. En son bu arkadaşlar sağ olsunlar bizi oturttular serin serin klimalı bir odaya. AVM'ye girişimizden önce plakayı tespit ettiler, sonra arabanın olduğu yeri tespit edip bizi götürüp bıraktılar. Biraz da üzüldüler herhalde yani. Neden şimdi o rapçi arkadaşımın ismi... Rapçi... bari söylesem de yani. Neden ismini söylemediğimi anlayın yani. Onun da çünkü kafası durmuş. Benim de dalgınlık işte. İş konuştuk falan. Çok yani... Kötü bir şey araba aramak ya. Ya kendi arabanın en azından plakasını bilmiyor. Bunun plakasını da bilmiyorsun. Adam iki şey demedi. Abi çalmadınız değil mi arabayı? Tuhaf bir gündü benim için. Çok zordur biliyorum onu. Bir kere de Çeşme'de araba kaybetmiştik. Onun plakasını da biliyorduk da. Orada da mahalleyi karıştırmışız. Arabayı koyduğumuz sokağa karıştırmışız pardon.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

AVM'nin ismini tahmin etmişler ve doğru tahmin etmişler. İçler acısı bir durumdu, yapacak bir şey yok. Yılbaşı ağacı satın almaya gittim demiş. İki AVM gezdim. Normalde unutmamak için otopark fotoğrafı çekerim ama sadece ilk gittiğim AVM'yi çekmişim. İkinci AVM'de gittiğim yerin otoparkını aradım demiş. Yardım etmedi kimse, sonra akıllının birine denk geldim demiş. Burada böyle bir, bu renkte bir otopark yok dediler demiş. Bak bunu... Master degree geldi arkadaşlar. Otopark kaybedenlerin efendisi. Bakayım bir dakika kimmiş? Yıldız'cığım teşekkür ediyorum gerçekten. Yani normalde kat karıştırmak, arabanın sırasını karıştırmak, arabanın harfini mesela C7'de ise C9'la karıştırmak falan. AVM karıştıran ilk defa duyuyorum. Allah'tan doğru şehirdesin. En azından İstanbul'sa Ankara'da başka bir AVM'de aramamışsın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten şu anda zirveye oturdu. Trafikte kornaya basmak yerine cama vurmakla ikaz etmek istemem demiş. İstemem gibi bir şey demiş. Çok gülmüştüm sonradan. Ehliyetim yeniydi ve ben 26...

0: yaşındaydım demiş. Hala ağlamamış olabilirsin ehliyetine. Geriye. Bir keresinde uyandığım işe gitmek için otoparka iniyordum demiş. Asansörde otopark katında değil, sığınağa inmişim. Araba çalındı diye sabahın köründe binanın içinde bağırdım demiş. Nasıl bağırdın Allah aşkına? Arabam çalındı! Polis aradım, sonra görevli geldi. Otoparkın bir kat yukarıda olduğunu söyledi demiş. Rezil olmuştum demiş. Evet, bir kat karıştıran daha var ama AVM karıştıran üstüne çıkan olacak mı? Göreceğiz. Bir kere telefonun feneriyle arabanın içinde düşen telefonumu aradım demiş. Telefon elimdeymiş. Kafam pırıl pırıldı demiş. Ona inandık, ona ikna olduk. Kafalar pırıl pırıl. Arabam açılmıyor, bozuk diye servisi aradım. Başkasının arabasını çektiriyordum az kalsın. Arabanın ön camı da seri numarasını verince kiralık araç değil mi bu dediler. Öyle anladım. Benim arabam kiralık değil, kendi arabamdı demiş. Ben oradaydım, biliyorum. Hayır, şu an çok iyi bir şoförüm demiş. Gece 1'de kalktım, hazırlandım, evden çıktım, servis durağına gittim, servis bekliyorum, baktım gelmiyor. Saatime bir daha baktım, gece 1'miş. Servis 7'de geliyor.
1: Bir ara.
0: Allah'ım sen sabır ver, geliyorum.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

yakın arkadaşımla elini tutup kına elbisemi giymeye giderken uzaktan annesine seslenip en yakın arkadaşımın adını söyleyip Selma nerede, Selma gelsin kına elbisemi değiştirmeye gidiyorum diye telaşla Selma'yı aramıştım. Ama meğer o sırada Selma'nın elini tutuyormuşum. O olur ya. Gizem Hanım yazmış. Arkadaşın elini tutarken arkadaşını çağırarak o da bir rekora imza attı bu sabah. Yani telefon ışığıyla telefon arayan görmüştük ama elinden tuttu arkadaşının o olduğunu fark etmeyip etrafa Selma, Selma diye bağırıp Cüneyt günaydın. Numaralı gözlük kullandığım zamanlarda gözlük yüzümdeyken yüzümü yıkamışlığım var. Bak bu da enteresanmış. Allah Allah, gözlerime su gel. Aa, gözlük varmış ya. Evle banka çok yakın, 200 metre. Bankaya gitmiş iş dönüşü arabayla demiş. Sonra da oradan çıkıp yürüyerek eve gelmiş. Araba orada kalmış, çekmişler. 3 gün sonra aradı. Cenk, araba sende mi diye demiş. Babasının dalgınlığını. Benim babam da dinliyorsun şu anda. Cevap yazsın. Babam esnaf olduğu için yani evle dükkanın arası, babamın dükkanının arası, babamın yani oturduğu lokasyonun içerisinde 6 sokak falan var ya, çok yakın birbirine. Hatta eskiden 2 sokak, 3 sokak vardı. Annem de evden çıkarken babam dışarıdan yemez. Birazcık hassas bir adam. Yani öyle lokanta yemeği sevmez, dışarıdan hiçbir şey yemeği güvenmez. Ne yapıyorsa annem yapar yemek. İşe de kendi işi olduğu için rahat gidiyor, onda gidiyor. Bazen

Yemeği çöpe atıp... Var var böyle şeyler var. Dalgınlıkla yaptığımız en garip şeyleri konuşuyoruz bu sabah. Cımbızlara geçeceğiz, daha vaktimiz var. 0544-886-1886. Bugüne kadar dalgınlıkla yaptığın en saçma şeyi söylersen bize çok sevinirim. Dalgınlıkla yaptığın en saçma şey.

0: Bunu seçmedim mi hiç? Arada misafir gel, ara beni ne olur ne olur. Sensizken maviler.
1: 9 yıldır çalıştığım şirket cumartesi günleri çalışmama kararı almıştı. Zannediyorum ya 3. ya 4. haftası demiş. Bir cumartesi sabahı kalkıp işe gittim ama Mecidiyeköy'de fark ettim o günün cumartesi olduğunu.
0: Kaldı kalbim ıssız.
1: Çayla simit alıp kuşları yemlemiştim sonra geri döndüm demiş.
0: Çaldın her şeyimi de benden.
1: Bu arada ben de bir kere işe gelmiştim cumartesi sabahı.
0: Sevemedi beni kaderim bile.
1: Alışkanlık hocam.
0: Gönlüm arsız.
1: Restoranda dalgınlıkla kadınlar tuvaletine girdim demiş. Saçma sapan imgeler oluyor ya kapıda. Evet yani bak şimdi. Ya erkek ve kadın yapmak yazmak bu kadar zor mu ya? Ya kadınlar bölümüne tavşan koymuş. Erkekler bölümüne ayı koymuş bir şey. Ya erkek yaz kadın yaz yani bu kadar zor mu ya? Yok birine şemsiye koyuyor birine tüfek koyuyor yani. Benim de gıcık kaptığım işlerden birisi. Bu arkadaş tabii kadınlar tuvaletinde ellerini yıkarken bir kadın içeriye girince demiş ki hanımefendi burası erkekler tuvaleti yalnız. Hanımefendinin tepkisini yazmamış ama. Gerçekten yani kadınsa kadın yaz abi erkekse erkek yaz kapının girişine. Ya da böyle mal kadar kadın resmiyle erkek resmi koy. Anlayalım yani bu sembollerle yani böyle sırf çıkıklık olsun diye. Sırf böyle şekil şükür olsun diye. Gereksiz insanı yoruyorlar ya. ...0544-881-886... bugüne kadar dalgınlıkla yaptığın en saçma şeyi konuşuyoruz bu sabah. Kardeşim Eda'ya teşekkür ederim. Sabah konusunu o verdi bu sabah. Parasını alamadı ama. Hatta 200 lira da borcum var. Bak o da şimdi aklıma geldi. Evet 200 TL'de borcum var kardeşime. Ama kardeşler arasında olur böyle şeyler. Yani tutup şimdi 200 lira için babama mı şikayet edeceğim beni bu yaşa gelmişim. Edersen de senin ayıbın be. ...200 TL için abini şikayet edeceksen... ...bu da senin ayıbın olsun be. Varsın etsin be. Bu hayatta bunu da görelim artık. Bunu da görelim be. Şş, etme ha. Babam sevmez öyle işleri bak.

Yat kalk hep beni düşün aşkım. Oldu. Ya bu kadar beklentiye girmeyelim arkadaşlar bu aşkla alakalı. Yani yatıp kalkıp kimse kimseyi düşünecek kadar bu dünyada o kadar boşlukta olamaz. Abi sesli okuma istersen demiş. Ben kız arkadaşımla yemeğe gittim. Yemek öncesi aperatif alır mısın diyeceğime demiş. Verme dünyaya. Başka bir şey alır mısın dedim. Sonra. Bir ihtimal sevmem. 0544-886-1886. Bugüne kadar yaptığın en saçma,

dalgınlık faaliyetini anlatmanı rica edeceğim. Yani dalgınken en saçma ne yaptın? Bunu konuşuyoruz bu sabah. Bakalım senin nasıl bir hikayen varmış bununla alakalı. Abi kendi dalgınlık hikayem değil de demiş, beni bir kere konserde unuttular. Konserde unuttular nasıl? Geçen de bir tane kızı gördüm sosyal medyada, güzellik merkezinde kapalı, kilitli kalmış. Saat kaçta kapanıyorsa artık, 8 mi 10 mu? Hanımefendi lavaboya girmiş, biraz da işi uzun sürdü herhalde, bir çıkmış. O sırada da kamera kayıtta tabii, üstüne kilitlemişler kadını. Yorumlara da şey yazmışlar, sabaha kadar cilt bakımı yap kendine diye. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ama ne zamanın 200 lirası yazmış. Ya bir kere de beni tutun be. Bir kere de abi kardeşindir istemez, vermesen de olur diyeceğinize ne zamanın 200 lirası. Şimdi faiz bindireceksiniz üstüne.

0: Bedford.
1: Nerede?
2: Dünyayı kurtar.
0: Bedford'dan Derby'ye gidiyorum demiş. Yola çıktım, senin programını dinliyorum demiş. Bu sıralar bayağı İngiltere yaptık, farkında mısınız? Teşekkürler efendim, teşekkürler.

Sizi konsere göndereceğim bugün yine. 11 Ağustos'ta Gülşen ve Ediz konseri var. Bir çiftimizi konsere yollayacağım. Kulağınız bende olursa. İstanbul Festivali'nde Emre Mutlu Show'un konuğu olarak orada olmanızı sağlamaya gayret edeceğiz. İstanbul Festivali Emre Mutlu işbirliği ile gerçekleşen, niye bu kadar rollendiysen. Konserde işte neyini anlatayım şimdi? Edis'te Gülşen.

0: Ya var ya, Allah annemle bunun eline düşüreceğine, Meksika mafyasının eline düşürsün daha iyi bak. Oradan gizli gizli yayını dinliyor. Diyor ki, yazmış bana ki 5-6 senesi var demiş o 200 liranın. Tamam, o zaman burada herkesin huzurunda şu anda on binlerce insan dinliyor. Ben kendimi rezil edecek bir adam değilim. Ben şimdi hesabı yapıyorum. Kaç paraysa çıksın abi ortaya. Yeter ya. Bizi geçti aşk. Hem de döviz kurundan hesaplayacağım. 5-6 senesi var demiş. Ben bunu 5 sene olarak alıyorum. 6'ya gerek yok. Yani 5 sene önce yıl kaçtı? 2021 mi? Açtı korkaklar ölür ama kalpteni aslan. Şu beni düşürdün hale bak Eda. Eda! Kopar dedin, kopardı. Yani kimseni bağır. Ya da gerek yok. Dolar biraz bayağı düşükmüş o zaman, bir dakika ya. Acaba mahkemeye verdiğim kurtulsam mı ya? Zaten uzun sürer o mahkeme. Şimdi 2021'de dolar kaç paraymış? Dolar 18.6 TL'ye yükselmiş. 8.4 TL'den. Denk geldiğimiz tarihe bak. Allah ka, yapma yapma diyorlar. Yapma abi, zararlı çıkarsın. Emre abi bu toplara girme demiş. Abi zordaysan göz kırp. Bir dakika arkadaşlar, şu an yapılandırmaya gideceğiz galiba, bir dakika. Şimdi şöyle, 18.6 TL'den hesaplarsak kaç dolar yapıyor? 10 dolar desen 180 lira yapıyor. 11 dolar diyelim biz buna. Kur korumalı mevduat uygulamasıyla beraber Türk lirasının kaybettiği değer kısmını da geri kazandırdığımızı düşün. %40 değer kaybı oluyor. Bir dakika bir dakika, hesapladığım zaman şu anda 'Bak şöyle, biz şöyle toparlayalım. Onu bak şöyle yapabiliriz aslında. Neden borçlanmıştın yazmışlar. Arkadaşlar, burası benim ailesel mevzularımı tartışan bir platform değil. Yani eğer kendisi çok istiyorsa Müge Anlı'ya gitsin. Yani biliyorsunuz ki Müge Anlı'da işte abiniz cezaevine gidince girdi deyince sevinenler de yani. Ondan öyle bir video da gelmişti. Neyi ima etmeye çalışıyorsa bana artık. Bu şarkı benden kardeşime gelsin. Elleri bağlı mıyam, dil bilmez dağlı mıyam? 200 lirana başlatma. Gelip oralarda bağırmayam bak. Allah affetsin de konuyu kapat demiş. Abi rica etsene demiş. Bir dakika bir dakika. Başladık yine. Haydi hayırlı işler. Nereden ağzımdan yine çıktı bu? Ya ben her sabah buna. Abi kardeşine söyle seni Allah'a havaletsin demiş. Bu iş Müge Anlı'da çözülür demiş sezon başlayınca. Ablanın parası en az 2000 olmuştur. Yok, 10.000 olmuştur. Senin çeyrek gitti demişler. Abi kardeş mardeş demiş, borç. Yapacak bir şey yok. Allah bana ben de sana de geç gitsin demiş. Emre abi benim cebimde bu kadar var deyip 15 TL resmi atmış bana, istiyorsan göndereyim ya. Ya siz ne kadar iyi kalpli insanlarsınız. Emre abi Haluk Levent diye bir tanıdığım var mı? Oğlum bir dakika ya. Dur bir dakika ya. Sulandırmayın ha. Programın yine bak egzeli kayıyor işte ya. Net hesapladım, 390 TL yapıyor demiş. Ama yine de sen bilirsin. Emre abi, bahsettiğiniz hanımefendinin abisi bir radyocu, ben olsam dalaşmazdım seni rezil eder demiş. Evi de ironi yapıyor bak. Allah'ından bulsun desin, konu kapansın demiş. Parayı mı bulsun? Ya arkadaşlar, nasıl akıllar veriyorsunuz siz ya? Eda ile Savaşanlar Derneği kur. Emre Mutlu'yu yedirtmeyiz, 20 lira da benden çalışır demiş. Bak, beraber borcumu ödeyecekler benim. Kıyamam, aramızda para toplayıp seni bu dertten kurtaralım demiş. Param yok ama kendisine 400 TL değerinde kokoreç gönderebilirim affederse demiş. Öpüşüp barışın demiş. Siz kardeşsiniz. Böyle bir aile dramına tanık olmak istemiyoruz. Emre abi, arabasının plakasını söyle, lastiklerini indirelim demiş. Ya. Ödemezsen sen bilirsin, Eda Hanım'ın tanıdığıyız demiş. Ha, şimdi tehditler de gelmeye başladı. Ha, şimdi bu eksikti şimdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataşehir, Şehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
3: Emre Mutlu Show.
2: Ben Eda ablanın adam aldırdığını biliyorum abi, bence dikkatli ol demiş. Ya nereden uyduruyorsunuz bunları? Ya ne kadar seviyorsunuz beni böyle, illa korkutacaksınız beni sabah sabah ya. Ya kardeşim kardeşim.
4: Ben yanılmam, ben o yalan.
2: Abi 10 lira da benden geliyor demiş.
4: Bir kere hiç tasalan.
2: Sen gıdısına yandığım senin için borcun lafı mı olur?
4: Yakarsın sen olmadık yere.
2: Kardeşin libanını yolla, hemen bu konuyu kapatalım. Sen yalnız mısın demiş, kurban olsunlar sana. Teşekkür ederim. Aramızda para toplayıp bu konuyu halletmemiz lazım abi. Bitik sanatçılar gibisin, herkese borcun mu var demiş. Ya. Abi dernek kur, bağış topla demiş, kurtulursun. Borç bizim borcumuz demiş, öderiz demiş. Eda bak kardeşim, abinle uğraşma oğlum, esas kardeşim o, sana ne oluyor?
4: Belki de dünyan anlam bulacak. Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana değil.
2: 250 liraya helalleşeceksek ben yoldurum demiş.
4: Açsan kolaylara sanki.
2: Korkma biz varız demiş. Çok korkuyorum.
4: Kesmen gibi saracağım.
2: Abi lafı sürekli gargaraya getiriyorsun, borcun sebebini hala açıklamadın. Arkadaşlar. Herkes hata yapar. Ablam değil, kardeşim kardeşim. Borç şundan dolayı oluştu. Şimdi ben benim eski evim birazcık onların evine yakındı maalesef. Maalesef diyorum, bu borcun sebebi bu çünkü. İki katlı bir evdi böyle. Üst kat kendime bir tane oda yaptım. Bir de kameramı kaybettim. Bir tane kamerayı kaybettim. Ne etemde de kaldı, ne kimse araya sokmadım, kimse bulamıyor. Kamera yok yani, evin içinde yok. Şivem değişti, bulamıyorum diyorum bak. 1,5 ay kamerayı aradım. 1,5 ay ve yani o zamanın hatır sayılan iyi kameralarından birisiydi. Ben dedim olursam dedi ne yapacaksın dedi, dedim 200 lira vereceğim. Eda yanlış anlatıyorsam, cevap hakkı doğru yazıyorsam bağlayayım seni. Ben artık her şeyi anlatıyorum açık açık. Atilla Taş gibi ağlamaya başlayacağım şimdi bak. Bugün her şeyi konuşacağım burada. Ya abi parayı duydu ya bu. Parasında pulunda değilim ayağına. Bir dakikada kamerayı buldu. Ben de orada, o arada gaza gelmişim herhalde. Cumartesi akşamıydı muhtemelen. Genelde gaza yani... Dedim bulursan 400 lira. Buldu bir dakikada kamerayı. Sanki yani eve de ikinci kere falan geliyor. Yani o kendi saklasa bulamaz. Öyle bir ev yani. O kadar zenginim o zamanlar. O kadar zengindim ki o evdeki maceram 3 ay sürdü. Yani 3 aylık zenginlik nasip oldu bana. Buldu kamerayı. Ben de demişim ki 400 lira kazandın ama demişim. 200'ünü veriyorum demişim. Kayıt altına alınmış bunlar bu arada yani. 2021 senesi diye düşünüyorum ben. O zamanlar dolar. Biz niye dolarla hesaplıyoruz abi? Ben belki gümüşten hesaplayacağım. Geliyorum.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklamlar.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
0: Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
12: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: abi bunlar böyle böyle zengin oluyor. Bunlar böyle böyle zengin oluyor. Abi kardeş arasında olmaz böyle şeyler demiş. Hanımefendi unutsun bence, konuyu kapatsın demiş. Bizim de çok sağlam tanıdıklarımız var. Kumpas abi demiş, tezgaha gelmişsin, kamerayı saklayan zaten oydu. Bunları ben Müge Anlı'da konuşacağım arkadaşlar. Burası yeri değil. Abi anladığım kadarıyla radyoyu yeni açtım, sana yardım yapılıyormuş demiş. Bana yardım. Bir kilo fındık gönderebilirim demiş. Ya kıyamam, kurban olurum ya. Belli ki kamerayı o saklamış abi demiş. Şüpheler, bak şüphelerim artmaya başladı. Babasını şikayet etsin, en fazla ne yapabilir ki demiş. İleride zengin olursam konuyu ben kapatacağım demiş. Fındık gönderiyorum, param yok ama fındığı satabilirsin demiş. Abi bende 16 TL var, bütün paramı sana atıyorum demiş. Allah kahretsin, aile dramı yaşıyorum şu anda ya. Olacak iş değil, gerçekten olacak iş değil yani bu. Haluk Levent'i tanıyorsan sen de bir mektup yaz demiş, onun yazdığı gibi. Sen bu hallere düşecek adam mıydın Emre abi demiş. Magazin dünyası uyuma, burada neler dönüyor demiş. Ah Emre, neler yaşatıyorlar sana. Çiçek gönderelim, arayı yumuşatalım. Dert etme, miras da halledersin. Tövbe tövbe, tövbe tövbe ya. Eda bacımız yalnız değildir. Oğlum siz niye beni savunacağınızda? Ne oluyor arkadaş? Emre abi avukat lazımsa ben yardımcı olurum demiş. Uzlaşmaya gitmeyi denediniz mi? Ben böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Başıma gelenlere bak ya. Al bak, ne kadar şeffaf bir adamım, seyret şimdi. Kardeşim arıyorum. Açacak mı bakayım? Triplerde parayı vermiyorum diye. Dur bakayım. Alo.
1: Buyurun.
0: Eda Hanım'la mı görüşüyorum?
1: Benim, buyurun.
0: Triplere bak bak bak. 35-45 yıllık abisine bakacağım. Hanımefendi merhabalar. Emre Mutlu Show'dan arıyorum ben. 400 liralık bir alacak karşılığında Emre Mutlu size bir dava açacak. Rezil olduğu için İstanbul FM'de. Nedir konu? Konuyu bir anlatır mısınız kısaca?
1: Şimdi alacak miktarı 400 değil öncelikle.
0: Şimdi hanımefendi, öyle kitabın ortasından konuşmayalım. Bir ikiniz atarlı bir ses tonuyla konuşmayalım. Burada milyonları, burada şu anda şeydesin. Yani düşün ki Amerikan senatosunda gibi sayın yargıç falan, böyle konuşmanız lazım. Ciddi bir WhatsApp yıkılıyor şu anda, bak bak. Bak,
1: şimdi o, olay
0: bak,
1: şöyle
0: bak,
1: oldu. Burada
0: Eda diyor ki oh be, kızı bağladı. Cevap hakkı doğdu. Kızı bağladı falan, tövbe tövbe. Evet, dinliyoruz efendim, buyurun. Bak ben şeffaf bir şekilde seni arayacağımı söyledim mi, doğruyu söyle.
1: Hayır.
0: Heh, direkt bağladım. Söyle bakalım, neymiş bu konu? Bu borç alacak mevzusu nedir?
1: Şimdi bir kere olay şöyle oldu. Önce şu konudaki imajımı bir düzelt.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu... Reklam arasına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi saçma sapan cevaplarla konuyu karıştırdı, geçiştirdi. Alo, bak hattan da düştü. Yok tamam tamam. Pislik yapmıyorum. Yani şu anda komuta bende değil, yapmayacağım. Evet, dinliyoruz seni, buyur.
1: Tamam, yok sadece şunu düzeltmek istedim. Bu olay yaşandığında biz henüz eve yeni gelmiştik.
0: Bu olay yaşandığında... Evet.
1: Sen Kantar için de bir şey arıyordun ve böyle lanetler okuyarak niye bulamıyorum ben bunu, herhalde gitti bir şey oldu falan diyordun.
0: Lanetler okuyarak çok güzel, beni çok güzel yani. Allah razı olsun, o kadar benim naif kişiliğimde ben normalde arkadaşlar yalan söylüyor. Bak yalan be, yanlış beyanattan beni yakacaksın. Ben lanet okumam, etem de değil de bir şey ararım. Evet sonra.
1: Yani yok hani böyle ah ben bunu nasıl bulamadım falan gibi öyle bir lanet okuma.
0: Ya buna kimse inanmadı şu anda da. Evet, ah ben nasıl bulamadım, bak arkadaşlar canlandırıyorum. Ah ben nasıl bulamadım kameramı, non-niş kameramı, ah ben nasıl bulamadım. Evet. Yine de bana kıyamıyor, görüyor musun, toparladı.
1: Yani,
0: evet.
1: Hani böyle birkaç kişi demiş ya işte duyunca bunu öyle bir şey yaşanmadı arkadaşlar. Yani biz girdik.
0: Sesin gidiyor. Bak vallahi ben yapmıyorum. Sesin gitti az önce.
1: Şu anda var mı sesin?
0: Evet. İyi bir şey söylüyorsan her zaman var. Evet.
1: Yani benim saklama ihtimalim yok. Lütfen bu konuda gaza gelmeyelim. Biz eve girdik. Bir şey vardı aranan bulunamayan. Bu bayağı adak adamdı yani.
0: Ha, gaza gelmeyelim. Ha, bir dakika. Gaza benim dinleyicimi de tehdit. Alenen toplum içinde gaza gelmeyene kanuni haklarını benim dinleyicim karşısında da arayacaksın. Peki devam et. Sen böyle devam et. Evet sonra... Kamerayı ne kadar
1: şu anda kamuoyu kışkırtılıyor bana ne? Ama bak kamerayı bulan benim, alacaklı olan benim. Ben niye bu kadar ezdiklendim şu an?
0: Ne kadar sürede buldunuz kamerayı Eda Hanım?
1: Ben ilk açtığım dolabın ilk rafında buldum.
0: O kadar salak bir adamım ben işte, görüyor musun yani? Kendimi yine... Bak bir de 1,5 ay aradım kamerayı arkadaşlar, 1,5 saat değil. Evet, bulduktan sonraki süreci anlatalım, alacak verecek kısmına geçelim.
1: İşte böyle bir adak adamdı, sen bulursan... 400 lira vereceğim diye. Bunun 200 liralık bir ilk kısım ödemesi, ilk taksiti yatırıldı. İkinci taksitten haber yok.
0: Dilime dişime kramp gireydi de adak niye adıyorsam ya. O yüzden mi acaba ben şu an bu haldeyim? Adak bir dakika dur işin başka manevi boyutu da. Tamam 400 lira vereceğiz dedik. 200 lira mı verdik?
1: Evet, bir ilk taksit ödemesi yatırıldı.
0: Sen şimdi nane yemedin mi? Bak şu anda buradan bankacı bir arkadaşım yazıyor. Diyor ki geri kalan 200 lira işlem parası diyor. O oradan kesilmiş ona.
1: Öyle mi?
0: Öyleymiş yani şu anda ne yapabilirim?
1: Tamam biz de doğrusunu öğrenmiş oluruz canım.
0: Peki şu an o zaman sana bir şey söyleyeceğim. Bu kadar insan dinliyor bak. Binlerce insanın huzurunda. Söz veriyorum borcumu. Evet. Allah bana ben sana bir gün ödeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Her ne olursa olsun senin hesabına göre borcum kaç para?
1: Hiçbir fikrim yok o konuda ya. Hiç öyle bir hesaplama yapmadım. Of, 200 bile olabilir ama sonuçta almak isterim yani.
0: En sevdiğim
1: yani.
0: Fikri olmayan alacaktı. En sevdiğim bak. Şu an deseydi ki 1800 lira deseydi birden hat aniden kapanabilirdi ama yapacak bir şey yok.
1: Yok hakikaten faizinde değiliz ya. Alacak verecek kapansın. Sen 200'de ateşlesen olur yani.
0: Ateşlesen o bir de sokak ağzı. Bir de böyle bak dinleyenlerim görüyor musunuz? Ben kimle yaşıyorum yıllardır abi kardeş olarak? Bak insanlar çok tatlısınız mı? Burada bir aile dramı ya. Müge Anlı arıyor. Bir dakika cebimden arıyor beni. Bir saniye bekler misin? Dur hatta kal.
1: Bir şey
0: hatta,
1: soracağım.
0: Hatta kal bir saniye canım. Bir dakika. Alo.
1: Tamam.
0: Efendim Müge abla. Hallederiz diyorsun. Ne iş yapıyor? Doğum fotoğrafçısı. Başka işleri de var da söylemek istemiyor bana bilmiyorum. Açık buluruz. Attırır mıyız diyorsun içeri? Tamam konuşacağız ablam. Tamam ablam hadi görüşürüz. Alo yayına geri döndüm. Müge diye bir tanıdığım aradı da onunla bir konuşacağız. Şimdi şöyle kozlarımızı istiyorsan ben bu parayı vermemeye şu anda karar verdim. İstiyorsan kozlarımızı Müge Hanım'la paylaşabiliriz.
1: Yani o kadar şey yapmasak mı?
0: Kıyamam ya. Yani şey bana acı da anlar mı? Acaba alacağımdan vaz mı geçsem ya?
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi bu konuyu sen kendi kendine açmadın mı? Ben mi düştüm şimdi
0: Allah
1: bunun peşine?
0: Allah beni kahretmesin zaten. Şu an kendi kendimi soktuğum duruma ben şu radyolarda benim başıma gelmeyen kalıyor mu acaba?
1: Tamam ben bu işten anlayan bir arkadaştan adil bir hesaplama rica ediyorum. Madem öyle kana kan dişe diş.
0: Sana bak kana kan dişe diş dedi. Ben de ne sandım biliyor musun? Tamam abi anladım durumun yok. Maddi durumun şu anda 200 lirayı bile veremeyecek kadar küçüldün. Radyoda beni bağlayıp beni vazgeçirici. Ben de zannettim ki alacağımdan feragat ediyorum diyeceksin zaten. Ama adak diye değil mi sen istiyorsun?
1: Tabii. Millet onun yerine getirilmesi lazım.
0: Eda millet şu anda komaya giriyor biliyor musun? Arkadaşlar hepsi şakaydı. Eda Hanım bana 500 lira borcu var normalde. Eğer ödemezse ne oldu bir sessizlik oldu orada. Kapattı mı? Hattan gitti ya burada mı?
1: Ne diyeceğimi bilemedim ondan oldu.
0: Vallahi seni aradık, vaktini aldık. Teşekkür ederiz. Belli ki bu arabuluculuğa falan gidecek. Allah senden razı olsun.
1: Ne yapalım ya? Madem bu kadar yorum falan geliyor bakalım yani orta nokta nasıl bulunur bakalım diyeceğim de seni tutacaklar tabii ki yani. Abi, haklı çıkma ihtimalimiz yok.
0: Abi görüyor musun? Vazgeçmiyor ya. Yani insanların önünde bile affettim ya. Başımın gözümün sadakası olsun diyemiyor. Hala orta yolu yok. Dişe diş, kana kan. Bu nasıl? Aynı ben ya. Bizde normal insan yok arkadaşlar. Ondan sonra diyorsunuz ki radyoda nasıl biz böyle toplanıyoruz? Biz böyle bir sakat tayfayız. Bak şurada 7 dakika olmuş. Kız kardeşimle alacak kavgası yapıyorum. Böyle bir radyo programı gördünüz mü daha önce hiç ya?
1: Böyle bak şey ben sana diyorum ki bak şöyle çözelim. Ben herhangi bir yeniden hesaplama istemiyorum. Senin adağın yerine gelsin. 6 sene önceki haliyle 200 TL olarak rica edebilirim.
0: 6'yı yalnız Meral Akşener gibi vurguluyor. 6 sene önceki haliyle.
1: Yok, o öyle tattan olmuştur o. O bir anda ses yükselmesi olmuştur, öyle bir vurgu yapmadım da hani o haliyle.
0: Şu WhatsApp'tan şey, her türlü Eda'nın yanında izleyenler, siz de biraz sonra bak. Bunların hepsini ben favorileri alıyorum, kurtulabileceğiniz bak mesajları siliyorlar. Yok silmeyin, ben çektim ben fotoğrafı, hiç merak etmeyin. Bu konu burada şimdilik bir araya giriyor. Kardeşimi de bağladım, o da beni sağ olsun vallahi yemin ediyorum. Dünyanın en tatlı kardeşine sahibim ben. Allah başımızdan eksik etmesin. Borcumu silsin diye söylemiyorum, bunun devamı gelecek.
1: Tamam, herkese iyi günler diliyorum.
0: Çok sağ ol. Canım benim, öpüyorum yanaklarından, hoşça kal, görüşürüz.
1: Hadi görüşürüz. Ben de öptüm, bay bay.
0: Akıyor su gibi zaman. Bir şey soracağım. Silmiş midir sizce? Allah aşkına silmi. Çok sular aktı, gelmez. Abi sana su bile vermez bundan sonra. Yürü be Eda abla. Vay be Eda, haklıymış demiş ya. Ne istiyorsunuz benden siz arkadaş? Niye beni tutmuyorsunuz ya? Bir kere de yanımda olun ya. Bakışların akış gelmiş gibi bakma, gönlüm üşüyor. Kız neler çekmiş yazmış ya. Yok abi ya, siz beni hiçbir zaman bağrınıza niye basamıyorsunuz ben? Basanlar vardı, onlar da fındık göndereyim deyip duruyor. İnsan bir şey yani, başka bir şekilde. Hayatta silmez, biz onda o ışığı gördük.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

evet yani sonunda şöyle bir şey gerçekleşti. Mecbur kaldım bunu artık. Psikolojimi düzeltmem lazım. Gerçekten iyi değilim bayağıdır. Bu borcun altında ezilip duruyorum yani. Ne yapayım abi, ne yapayım yani, kardeş de olsa işte. Acımıyorlar, yapacak bir şey yok. Yemin ediyorum ki yapay zeka ile alakası yok. Şu anki psikolojim için bir tane şiir yazdım. Beni ancak bu rahatlatır. Müsaadenizle efendim.

Evet, vardı hep aklımda. Her gece, ama her gece rüyalarımda. Bir tek dakika çıkmadın aklımdan. Her seferinde yüzüne baka baka erteledim yalandan. Bazen seyrettim rüzgarı, bulutları, dolunayı. Nereden buldun be kız o kamerayı? Kırdın sen kanadımı kolumu. Bazen şaşırttın yolumu. Kaybetmedim, kaybetmeyeceğim umudumu. Ey zalim Eda, sana ödeyeceğim borcumu. İnsan bazen yanılır, bazen aldanır, bazen de gaza gelip adaklar adanır. Bazen duygularımı anlattım, bağlamayla, sazla, telle. 400 lira için sabah sabah gitti bizim kelle. Yarısını ödedim, vicdanım rahat. Ama içimden bir ses hep dedi ki, şu parayı onun IBAN'ına at. Belki artık bitik bir adamım. Bunu sen yaptın. Bunu sen yaptın madamım. Arkana dönüp bana bakacaksın. Elinde o paracıkları şıkırdatacaksın. Cuma'ya az kaldı. Alacağını benden alacaksın. Yazık. Yazık bu olanlara. Anam babam bile dinledi, yazık. Olmamalıydı bunlar. Atilla Taş gibi ağlayayım mı şimdi ben bu şiirin sonunda?

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şiirle ilgili mesajlarınızı okudum. Çok teşekkür ederim. Topluca tek tek okumayayım hepsini. Ama konuyu şöyle toparlamamız gerekirse... Genelde hepiniz kardeşimi tuttunuz. Beni tutanlar da kuru kuruya tuttu. Ne bir destek ne bir şey. Bir en bonkörü fındık göndereyim abi satarsın dedi. Yani o halde beni yani öyle... Öyle bir konumlandırdık kafasına. Yani fındığı yani gelen hediye fındığı bile satarım. Kaç para fındığın kilosu? Bu cenaze kalkacak, bu borç ödenecek, yapılacak bir şey yok. Şarkı da cuk oturmuş demiş. Şiir harikaydı. Allah iyiliğini versin demiş. Geçen yeni aldığın hediyeyi kamerayı hediye et kardeşine konu kapatsın. He tabii. Bir de aklına onu sokun şimdi iyice cesaretlensin. Zıvanadan çıktı iyice be. Baba! Galiba annemle babamı Eda'ya karşı kışkırtmaya karar verdim şu anda. Bu kadar insanın önünde şeffaf olacağız diye patates olduk sabah sabah. Abi o kamerayı bilen biri koymuştur oraya. Arkadaşlar. Bak bunda büyücü mü? Nesi varsa bunun yani. Onu oraya kameranın yani... Sence benim gibi adam böyle bir numarayı yer mi? Onu o kamerayı oraya koyma ihtimali yok yok. 1,5 ay aradım. Demek ki hani nasıl Escobar, Pablo Escobar Interpol, FBI, CIA tarafından aranırken Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çekildi ya. Gözümün önündekini görememişim. Bir anda da adak adamış bulunduk. Tamam işin şimdi uhlevi bir boyutu da var. Dini bir boyutu da var ama yani... Ben de sözümle nasıl yani bende de hata var. Ben de hatalıyım bak kabul ediyorum ben bunu. Başka ticari olaylar oldu bir şeyler oldu falan filan. Bir 5 sene gecikmiş olabilir para yani ne var bunda? Borcumuz borç yani hani.
1: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.
0: Günün şarkısından sonra devam edeceğim.
2: Senden bilmem.
0: Uh-huh.
2: Zaten hep çok isterim ben. Asla yetinmem.
0: Evet.
2: Başka bir...

0: 11 Ağustos'ta Gülşen ve Edis konseri var İstanbul Festivali'nde. Emre Mutlu Show'un konu olarak oraya gitmek istiyorsan bir tane sorum var. Doğru cevap vermen yeterli. Doğru cevabı veren 15. dinleyenime bileti gönderiyorum. 11 Ağustos Gülşen ve Edis. Üf, sahneye bak. Müthiş konser değil mi? Eğer İstanbul'daysan ya da İstanbul dışından geleceksen, ben orasını bilemiyorum, İstanbul Festivali'nde Emre Mutlu Show'un konuğu olarak katılmak istiyorsan sadece doğru cevap vermen yeterli. Bir de 15. kişiye denk gelmen gerekiyor. Hakkaniyetli olsun diye böyle yapıyorum. Sorumu şimdi hazırladım. Basit bir soru. İnşallah 15. sen olursun. Gider eğlenirsin. Çift kişilik bilet. Hangi meyvenin Washington adıyla satılan bir çeşidi vardır? Yapıştır gelsin.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Radyonun sesi açık kaldı. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
1: Geçen gün bana da çok kurulacaksınız. Ben sert değilim ki oğlum. Siz yumuş.

Saat 35.48. İle biten telefon numarası, ismini yazmadığını fark ettiğim için şimdi arkadaşlarıma ilettim. Size efendim ulaşacaklar. İyi konserler. Sonrasında Hande bizi Sezen'e götür, Levent Yüksel, Duman, Dedüm Duman konserleri de olacak. Onları da vereceğim. Onları da yarın veririz artık. Biraz rahatsız eder. İyi seyirler efendim, sizlere de süfeder. Arada üzülüyoruz. Vermeyi çok isteriz ama işte sınırlı sayıda olduğundan dolayı böyle işte ufak tefek çayınız var bizim çekilişlerle. Evet, doğru cevap portakaldı. Anlamam. Arada patlıcan yazan bile oldu. Yatar, yay.

Abi ejder meyvesi yazmış ya. Ya Washington ismiyle, Washington lakabıyla anılan portakaldan başka bir meyve duydun mu? Ejder meyvesi nedir? Ama işte nasılsa bana çıkmaz ümidiyle. Sağlık olsun. Bak bak Allah'ını seversen ama marul yazmış. Şimdi 15.'yi seçtim ama aşağı doğru bakıp mesajları okuduğumda kötü oluyorum ya. Portakalı portokal yazmış. Portokal. Abi Eda ablayı konsere gönder, bu işi kapatalım böylece demiş. Yok yok, o bana bilenmiş ya, konserle olacak iş değil bu. Ben tanıyorum onu, biliyorum yani. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Günün her saati mesaj gönderebilirsiniz ama bugün Yalçın Alacı olmadığından dolayı, benden başka da canlı yayın yapan olmadığından dolayı sabah gönderdiğim mesajları biraz daha böyle anlık okuyabiliyoruz. Gün içinde çok fazla mesaj geliyor, onları da ertesi gün değerlendiriyoruz. Selam gönderenler, istek parça yapanlar falan vesaire, ama istek şarkı programımız henüz yok. Mesela bir gün bir dostumuz, bir yayıncı arkadaşımız burada işe başlar da istek şarkı yayınlamaya başlarsa elbette ki o saatte istediğiniz şarkıları çalabilirler. Ama ben çalamadığımdan dolayı lütfen kızmayın, kusura da bakmayın. Çünkü bir akışımız var. O akışın dışına çıkmak pek benim gibi show programı yapanların sevdiği bir şey değil. Çünkü tempo birdenbire düşebiliyor. O yüzden aynı tempoda devam etmek maksadıyla... belirli kriterler içerisinde. Benim kriterlerim var, tamam mı? Adam bir tanesi yayında şey demişti ya, hanımefendi kraker istiyor. Ne krakeri ya, ne krakeri ya. Ya kraker diyor bana, ne krakeri bu? Hiç de öyle şive yapmayı sevmem ama. Enteresan bir şey, enteresan. Öyle anlamış adamcağız, ne yapsın? Ne yapsın yani şimdi? Şöyle bir kapanış şarkısı, üf üf var ya, üf yine darmaduman olacağız be. Bunu da severim ama kapanış şarkım sana gelecek. Henüz daha vaktimiz var. Oho, saati geldi diye yazıyorlar. Üçler ikiler birler havalarda uçuyor ama öyle değil. Öyle kolay kurtulamazsın bugün yine... Oltamı denize atıyorum, bakalım nasibimde ne varmış. Allah'ım ne olur bugün şanslı günümde olayım. Bir yıldız altında. Hazırım. Galerindeki 12. görseli istiyorum senden. Fotoğraf ya da video, neyse o bilmiyorum. İstiyorsan atma ama atacaksan lütfen 12'yi at. Dürüst ol ya, dürüst ol bana karşı ya. Bakalım 12'de ne varmış, bu sabah kısmetimizde neler göreceğiz. Galerindeki 12. görsel. Belki video, belki fotoğraf. Bak şimdi neler gelecek, bak seyret. İnşaat sıvasından tut da petibör bisküviye, uyuyan kediden tut da şezlonga. Bak ben biliyorum, başladık. Bak şimdi bak, turşu fıçısı geldi daha bak. Ya ben ne kadar şans ya. Sizin telefonlarınızı alıp bir kurcalayabilsem. Bir şey yok benden Emre, söylüyorum şimdiden demiş. Bir daha benden isteme. Atamam abi, babam var. Buna da iyi alıştırdım size. Zaten şu anda anlık istemiyorum. 12. görseli soruyorum ya. Sal ne varsa. Ya bana ne, bana ne yazmış. Önce

0: Ben aşkım o. 12.6 bir tansiyon sonucu geldi. Emre sen de dürüst ol, ne görmek istiyorsun? Daha ne kadar dürüst olabilirim? Bu kadar dürüstüm işte yani. 12'de ne varsa onu görmek istiyorum ama atacaksın 12'yi at. 13'ü 11'i değil, 12. 12'de ne varsa o. Patlıcan kebabı geldi. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane patlıcan geldi. Al sen misin isteyen?
1: Gözlerim yaşlarla doldu.
0: Gözlerim yaşlarla doldu.
1: Kimse silmiyor. Hani zamanı durdu? Kurumadı.
0: Durup dururken 21 patlıcanlı olduk.
1: Her yağmurlu günde ışık çekildiğinde.
0: Havuz fotoğrafı geldi. İçinde insan yok. Ne insanlar gördüm, yanında havuz yok. Kırmızı bir araba resmi var. Ben ümidimi kaybetmeye başladım ya. Ben iyi bir şey tutturamayacağım biliyorum. İran kamp çadırı geldi. Hala ümidim var. Belki kedi geldi, tamam.

Hafiften sivilce resmi geldi. Allah razı olsun kardeşim. Fatura geldi. Bir tane banka ekstresi geldi. -2 milyon TL bakiye. Yine bir şantiye, bir inşaat resmi, dozer resmi geldi. Abi ben de gerçekten kısmetsiz. Ben ne kadar yani... Ne yapsam da olmuyor. Tutturamıyorum. Yazılan Lazanya resmi.

Böyle bir çeksem telefonla elinizden şöyle siz kahve içerken. Kurcalasam bulacağım ben orada, bulurum bulurum da yok işte, bende yok. Ha, dolunay. Gece vuracaksan vur felek. Abi dün gece uzaylıları çektim demin. Tamam, teşekkür ederim, çok güzel. Ender yollamış Emre Mutlu Show yapay zeka afişi. Abi inanmayacaksın ama yine kuşumu gönderiyorum değil mi? Patlıcan, 21 patlıcandan sonra 7 tane de balık geldi.

0: başa. Ne istiyorsun söz ona göre çekip göndereceğim demiş. Oh. Ya birader vallahi senden bir şey istediğim yok ya.
1: Çek çek bitmiyor. Yine bir çıkmaz sokakta yüz.
0: Abi resmen moralim bozuldu. Gelen fotoğrafları görsen moralim bozulmuyor da yani böyle
1: kalbine ya.
0: Hani böyle daha böyle
1: sanma, unut gitsin gideni.
0: Olsun. Bir gün elbet.
1: Sanma, yanacaksan yan gece, vuracaksan vur.
0: Al aga al gönderiyorum dedi.
1: Düştüğümüz derde aşık olmuş.
0: Ağaç gövdesi göndermiş sağ olsun. O kadar ihtiyacım vardı ki.
1: Biz bir varmışız yokmuşuz. Yanacaksan yan gece vuracak.
0: Ha şöyle işte bak.
1: Biz aşka düştüğümüz derde.
0: İster gibi bir menemen. Gerçekten 11. sıradaki mi 12. sıradaki miydi bu?
1: Dökülen
0: sucuklu menemen demiş.
1: Hayat bir
0: hoppa.

Abi Arto'nun fotoğrafı ne gezer insanın galerisinde ya. Arto'nun fotoğrafı geldi ya. Teşekkürler bütün emeklerinize, bütün efendim kıymet verip gönderdiğiniz bütün resimlere teşekkür aldım, kabul ettim hepsini. İyi ki varsınız. Ben işin esprisindeyim tabii ki, biliyorsunuz ki. Ama yani... Yani o gün bugün de değilmiş, onu da anladım. Ama gelecek, gelecek biliyorum. Biber dolması mı? Hanımlar beyler, Emre Mutlu Show'umuz sabahta sonuna geldik. İyi ki benleydiniz, iyi ki beraber güldük, beraber eğlendik, ölmez sağ kalırsak. Yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da. Buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim, yapacak daha iyi bir işin yoksa. Emin ol çok eğleneceğiz. İyi ki varsın. Bu şarkı benden sana geliyor. Seni çok sevdiğimi unutma. Kimsenin seni üzmesine izin verme. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataşehir, Şehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: frekansta. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: yaşlıların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kumra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Geldiniz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: için. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

verilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşi bir umut aşkın.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Halit Çağlayan. Aksi yönde Zincirlikuyu Şirinevler, Sefaköy, Beylikdüzü güzergahları aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar, en iyi şarkılar bu frekansta.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek

0: yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili. Tem'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı çift yönlü seyir hızı düşük seyrederken Tem'de Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, aksi yönde Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: frekansta.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

şeyde yüzü yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.